0: sallallahu aleyhi ve sellem. Yüreği kulak üstüme seyrettiğim bir mutlattıra kabderle vatatıgal yarfıkı mıydı? Bunu vatatıgal kişi mağdubi. Bice gülür etki nördü güyün ahamne doğruyum ko. Vay bice gülür şilol. Vay çıkan avrak bunu vatatıgal vatatıgal yarfıkı mıydı? Şimdi.
1: ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا